aïe. Oi, oi, gelir nedir, manglar nedir, gelir, oyga kayın gelir. Oi, oi, oi. Stop.